seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tozunu ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.

olsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer,

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip

sarmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların, bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

saat, sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun. Şimdi saat, sensizliğin

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası parladım kendimi.

0: lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrıl

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lidersiz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, Euro 53 lira 53 kuruş, Sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir Bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde

0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Cimera Renk Kat Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin Cimer'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

Mersinli Ciğerciapo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla dumanı üstünde lezzetler ve tadına doyulmaz tatlılar burada.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo

0: Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

kalbime yazılmış, üstü kanıma çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanıma çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakıl Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Beşiktaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beşiktaş PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: ayrılmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı 105.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri...

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: yatırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

saatlerimiz, 03 saatlerimiz ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. 20.15 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Can ulaştırmış mesajını yayınlar bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Ve Hüseyin Tuğra'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı, Sen Giderken diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T tipinde C22 koğuşunda yatmakta olan Erdal Büyükdağ, öncelikle babam Recep Büyükdağ ve can parelerim Aysun Beyda Büyükdağ, çivilerimizin çakılmadığı bu hapishanede kimse paslanmamızı beklemesin, elbette çıkacağız, kimse kendini kaybetmesin, tükendi de o sohbetleri, şarkısı armağan olsun diyor. Erdal Büyükdağ için geliyor.

şöyle bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar.

Astroba Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde, Tutku FM bünyesinde spor severleri duyurmuş olalım bir kez daha sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Taner abi iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Yasin, kadın kapalı yatan canım eşim Songül'e. Seni tanımadan önce her şey siyah beyazdı. Şimdi bana dünya nasıl bir yer diye sorduklarında benim dünyamdan daha güzeli yok diyorum. İyi ki hayatımdasın. Ömrüm şarkısını hediye ediyorum diyor. Songül'e armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin için geliyor.

0: İyi yayınlar A2 koğuşundan Aysun Büyükdağ ve Tansu Kaplan A4'te bulunan Can Parçam Eda Büyükdağ C22 koğuşundan. Aslan oğlum Erdal Can Büyükdağ, kurban olduğum eşim Recep Büyükdağ değerli, kayınım Barış Büyükdağ ve kabak açıkta bulunan Emre Büyükdağ, sizi çok seviyorum ben, vazgeçmedikçe hiç kimse kazanamaz. Ahmet Şebak'tan Olsun şarkısını armağan ediyorum, iyi yayınlar dilerim diyerek mesajını sonlandırıyor. Aysun ve Tansu Kaplan için geliyor.
1: Taner'le Sanel.

En güzel şarkılarımız bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz. İyi yayınlar Karakaz attım sende Resul Dağıl Bey. Bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun gönlüm hep senin yanında, seni seviyorum. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Karakız'dan armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar Deniz Kurtan A2'de. Tansu Kaplan için canım kızım, sen benim en değerli kuzum, kalbimin en güzel köşesi, her zaman sana ait ablan Betül Bey. Dilara Derin, biz seni çok seviyoruz, uzakta olsak da kalplerimiz aynı noktada buluşuyor. Ağladıkça şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Deniz Kurt'tan armağan oluyor.
1: Tutku FM.

MKP saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz değerli dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Samsun T tipi açık cezaevinde yatan Burak Sayal için Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri şarkısını armağan ediyorum. Seni bekliyorum Deli Balım. Tüm güzel şarkılar Burak Sayar'a armağan olsun diyor. Deli Balım'dan ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar diliyorum ağam, 8 koğuşunda yatan sevgili Mustafa Angay. Çok güzel, sevdim seni. Böyle yarım yamalak değil, içimde hiç boşluk bırakmadan her şeyime karışacak kadar bir mesajında mutlu olup bir susuşunda içime kapanacak kadar yanımdayken dünyayı unutup gidince herkesi yabancılaşacak kadar sevdim. Doğum günün kutlu olsun her şeyim. Bu doğum gününde ayrı olsak da inanıyorum ki bir dahaki doğum gününde yan yana olacağız. Sen güçlü dur, ben senden güç alıyorum, seni çok seviyorum. Tuba Özerk'ten doğum günün kutlu olsun şarkısını rica ediyorum. Bu şarkı sevdiğime armağan olsun Mustafa Angay'a diyor dinleyicimiz.

İyi günler, ben Ankara'dan Sayın Başkurt. Samsun T-Tipinde C22 koğuşunda yatmakta olan oğlum Seyfullah Başkurt, Tunağan Şakır, Erdal Büyükdağ, Tunağan Sizer, Berkay Ak, Serhat Atar, Metehan Gülhan'a Serkan Kolsuz, Yusuf Taş ve Alperen Can'a Benim Yaşım Yok adlı şarkıyı armağan ediyorum. Evlatlarım, sizleri çok seviyoruz. Geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah bizlere ikinci bayramı yaşatırsınız. Selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırıyor. Ankara'dan Sayın Başkurt için geliyor.

Evet, sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Bir saat içerisinde mesajı gönderdikten sonra mesajınıza yer veriyoruz genelde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Aydı koğuşunda yatmakta olan Samet Yıldırım'a en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle yakışıklı damadımız Arzu Uzun ve İknur Enden armağan olsun diyor. Arzu Uzun ve İknur Enden armağan oluyor. Ali Alkurt yorumu alıyor sırayı. Söz verdim dostlar. Bu akşam diyor.

Kaldığımız yerden seri bir şekilde devam ediyoruz. İyi yayınlar Ali Han Coşkun Gurbet'teki Erzurum Oltu TTP kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkısı, Bey Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Müke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Şangalı'na Kadir İres, Kaan Durukan, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Akduman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbaya, Digil Ali, Oğuzhan Kurtan, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akyüz, Enis Güdeloğlu, Recep Çanasa, Umutcan, Özcan Serdar, Çelik Mert, Ahta Arif Soydaşan, Muhammed Edize, diğer koşlarda yatan İsa Doğan Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Furkan Aydın, Furkan Işık, Teksas Ahmet Seçkin, Gerçen Bile, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah Altın Işık, Miran Sayılan, Azim Bilgin ve Tüm Ayede Koğuşuna Armağan olsun adresin belli şarkısı Ağaç'a her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

Benden söylemesi ciğercik kedisi sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar, dostunu bir çift

21.07 saatlerimin sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Enes Mert Belgin, Ertuğrul Baş, Ömer Furkan, Alkan, Sefa Trabzon'dan Abdullah, Osman Demir, Semih Türk Dönmez, Sergen Teker, Mustafa Bilgin, Oğuzhan İçi, Haydi Koşun'da yatan karizmatik yakışıklı kral abimiz Alihan Coşkun, Seni Hasret Bey, sevgiyle bekliyoruz. Finale son 5 gün, yarınlara güleceğiz şarkısını armağan olsun Ayşe ve kardeşleri her yerde diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet, Yıldırım, Efe Alamet Coşkun, bu kedayı Umut Öztürk'e, Kadir Eleze, Yaşar Can Kaplan, Samet Çangalı'na, Ebu Bekir Sarıoğlu, oğlum Alihan Coşkun ve tüm ayede koşuna umudum var, türküsü armağan olsun, ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor, Yalçın Coşkun için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha seri olacağız sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar canımın canı Ailem Merve Engin. Sevmek yan yana olmak, görmek ya da dokunmak değilmiş, kalben bağlı olmakmış. Uzakta olsan da seni göremesem de, dokunamasam da seni kalbimde yaşatabilmekmiş. Dünyada sevmekten daha güzel bir şey varsa o da severken senin tarafından sevilmekmiş. Sen gibi bir sevene gönül de verilir ömürde. Yukosundan, Yukosunun sol yanı, seni çok seviyorum, bunu hiç unutma. Ayrılık olmaz şarkısı sana gelsin, görüşü güzelim. Beklemede kal, bir mesajım daha olacak. Yukosunun kıymetlisine armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: Ayrılık olmaz sevdal, ayrılık olmaz yüreğim, kalbim buna dayanmaz ey sevdalım. Ayrılık olmaz ey ceylanım, ayrılık olmaz maralım, ayrılığa budan dayanmaz. Bu can ayrılığa dayanmaz sevdalım, bu can ayrılığa dayanmaz sevdalım. Ayrılık olmaz ay.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Kiboşum, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Evdeyiz, seninle radyo dinliyorum. Sen canını sıkma, ben her zaman senin yanındayım. Seni çok seviyorum, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Geçmiyor günler diyerek mesajını sonlandırmış. Bu şarkı armağan olsun Emrah Yalçın'dan diyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi A10 koğuşunda yatmakta olan Alper Ustabaş ve Emirhan Kara adına kader bileği yaptı. Tüm abi ve kardeşlerimize armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor Alper Ustabaş'tan. İyi yayınlar. T-Tipinde yatmakta olan Taner Melen'den Sezgin İptaş abime selam olsun. Seni çok özledim abi. Özgür günlerde kavuşuruz inşallah. Allah'a emanet ol. Kurtlar Sofrası şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kapalı C27 koşunda göz bebeğim Emre Temiz ve can kardeşim Onur İhtiyaroğlu için yazıyorum. Sizleri çok seviyorum. Her koşulda yanınızdayım. Elbet bir gün o kapılar size de açılacak. Bu şarkı ikinize armağan olsun. Döneceğim bir gün elbet şarkısı armağan olsun diyor. İyi yayınlar, ben Baran Özkan. 18 koşunda kader bile yaptım abilerim, kardeşlerime. Can Altıntaş, bugün doğum günü olan Aslan abi Mustafa Angay, doğum günün kutlu olsun. Özgürlük çatısı altında yeniden buluşacağımız güzel günler dileğiyle doğum günü şarkısı armağan ediyorum. Diğer koşlarda yatan can dostlarım Baran Fukula, Yasin Yangöze, Alperen Alpe ve Abdullah Mutlu'ya selam olsun. Gurbette yatmakta olan abim Samet Dinç ve Umut Bayrak'a da en güzel selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum diyor Baran Özkan.

Diğer bir mesajımız: gönlümden kalbime Hazar Yıldız'dan Yaşayamam parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum. İyi ki benimsin. Az sabır, güneş bize de doğacak. Seni çok seviyorum. Seni kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak. Allah'ıma emanet ediyorum, diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. C5'te Yosun Gözüm Resul Dal Bey. 4 gün kaldı. Her şey geçen gün seni biraz daha, her geçen gün seni biraz daha fazla özlüyorum. Sensiz geçen zamanın ne kadar ağır olduğunu tarif edemiyorum ama içimde bir umut var. Rabbimden güzel haberler bekliyorum. Ne olursa olsun yalnız değilsin. Seni seven, seni bekleyen bir karı kız var. Az kaldı sevgilim. Bu hasret bir gün bitecek. Sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun, diyor.

Barcelona Spor Salonu sponsorluğunda 21-27 yaptık saatlerimizi değerli dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun'a 10 koğuşunda yatan eşim Murat Sağlam için çok farklı bir dünyasın parçasını armağan ediyorum. Seni içeride bırakan hayat benim dışarıda özgür olduğumu sanıyor. Oysa benim özgürlüğüm de seninle birlikte o kapının ardında kaldı. Seni çok özledim diyerek mesajını sonlandırıyor. Murat Sağlam için gelsin diyor.

Ali Yenal cezaevindeki kuzenim Kübra Ataş'a Yasin Eloş'undan. Bu şarkı çaldığında zaman duruyor sanki seni, sesini birlikte geçirdiğimiz günleri özlüyorum. İyi ki ne yaşarsak yaşayalım, kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Seni çok seviyorum kız kardeşim. Derinlere inen sadece şarkı değil, özlemim de her gün daha derinleşiyor. Kübra Ataş'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan Mert Ulaştırmış mesajını yayınlar. Tüm Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun ve sevdiklerime sıradık şarkılar diyor.

Evet, biraz mesaj trafiği yoğunlaştı an itibariyle sevgili dinleyiciler. O yüzden mesaj birleştirme de yapıyoruz zaman zaman. Öncelik mesajlarınızın okunmasıdır. Şarkılar yetiştirebildiğimiz kadar ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Gökdeniz Göksel. Aleykümselam. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan Aslan kardeşim, Eren Atcan kardeşime selamlar olsun. Sonumuz mezarda olsa yanındayım kardeşim benim. Hangi koğuştasın? Bir yerden haber ulaştı. Reis şarkısı armağan olsun diyor Gökdeniz Göksel'da. Diğer bir mesajımız Mertcan Uzun'dan, Bafra'da yatmakta olan Can Parçam Türkan Uzun'a armağan olsun. Seyit Ali Çolak, Eren Çolak abime de selamlar olsun. Kardeşlerim Baran Kara, Sonen Cıldız, Gürkan Güloğlu, Erdi Kurt'a da selam olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde. İyi yayınlar abim, bir koşuna yatmaz olan kardeşim Abdül Samet Aydın. Seni çok seviyorum, inşallah yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Özlemim sanadır. Aslanım kardeşin Ali Yavuz ve Gökçe Gölge şarkı Metris'in önü armağan olsun Ali Yavuz ve Gölge diyor dinleyicimiz Abdül Samet Aydın'a, armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Yavuz Selim Yıldırım. Aleykümselam. Samsun Kapalı yatmakta olan abim ve kardeşlerimi Baran Kara, Eren Yol, Serkan Çulha, Altar, Aslan ve Nurettin Öztaş, Sezer Kalay'a, Emircan Taşrüze, Melis Coşkunsu, Mertcan Akgöz, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Özgürlük en büyük servetiniz olsun diyorum. Yavuz Selim Yıldırım'dan tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.

bir mesaj ekliyoruz ve şarkımıza geçiyoruz. İyi günler Samsun. Kabak Teğet İpi, Çocuk Kapalı'da, Yatan Efe Atmaca kardeşimi, Enes Taşkın, Yaşar Utku, Avcı kardeşlerime armağan olsun. Mithat Haliloğlu Ensar Yazıcı'dan selamlar gönderiyorum diyor. Mithat Haliloğlu Ensar Yazıcı'dan armağan oluyor. Efe Atmaca, Enes Taşkın, Yaşar Utku, Avcı için.

aramızda duvarlar olabilir ama seni düşünmemeye engel değil. Bazen bir gülüş koca bir mesafeden daha güçlüdür. Sen de aklıma her geldiğinde bunu hatırlatıyorsun. Sen çok güçlü birisin. Bugünleri de atlayacaksın. Yine bir arada olacağız. Bu sefer her şey daha güzel olacak ki buşum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a benden gitme parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Bizleri internet üzerinden tutkufm.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz ve telefonlarınız için uygulamalar var sevgili dinleyiciler, uygulamaları indirebilirsiniz. Yurt içi yurt dışında dinleyebilirsiniz dinlemek için. İyi yayınlar A7 koğuşuna yatan Yaşar Can Kaplan ben, annen ben, beni arar mısın oğlum? Annenden armağan olsun tüm güzel şarkılar Yaşar Can Kaplan'a. Beni arar mısın notumu iletir misiniz diyor. Peki diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Cem Arda bütün radyo dostlarına. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun Taner abim, emeğine sağlık, her şey gönlünce olsun diyor. Rica ederiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A26'a yatan eşim Taner Şahin'e bir gün bu hasret bitecek ve ben yine başımı omzuna koyup bütün eksikliğimi unutacağım. Allah'a ısrarla ettiğim tek duamsın. Rabbim seni bize kavuştursun. Seni çok seviyorum. Avukatın eşi, her şey pazartesi hali olacak. Sıkıntı yok. Dışarıyı düşünmeye sabah konuşuruz zaten. Sen iyi ol yeter. Devrim Çelik Yanarım şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor. İyi yayınlar diliyorum. Annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Annesinden armağan olsun Alper Ustabaş'a diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Sabahkaçı Ceza Önden Uygun Sarısı Samsun TTP A2 koşunu olan Gökşem'e selam eder, gözlerinden öperim mektubun. Bugün geldi elimi, anneni aradım. Dakikan yok mu sana, pazartesi gerekini söyler, ben arayacağım, bana haber verecek. Kendine dikkat et, seni seviyorum. Sensiz yapamıyorum şarkısı, armağan olsun Uygun Sarı Usta'dan, diyor.

Bu parça için son bir mesajımızı ekliyoruz. İyi yayınlar kıymetli Merve Engin. Adına kurban olduğum, yaşadığım her an seni özlemeye itiyor beni. Yokluğun çok ağır geliyor, beklediğim, özlediğim sensin. Yük onu iyi merak etme, tek sıkıntım seni çok özlemem. İnsan özleyince yüreği hasretle dolar, gözleri gurbet olur. Beklemek zor olsa da gülüşü güzelim, kavuşmak en büyük ödülümüz olacak. Benim de sana çok ihtiyacım var pazartesi mektubunu çıkaracağım. İhtiyacım var parçası Yukon'dan sana gelsin can yoldaşım. Arkadaşların Betül, Gönül, Kübra, Nilay, Sibel, Ebru ve Funda'ya çok selam olsun. Rabbim tez zamanda özgürlüğünüzü nasip etsin. İyi geceler sol köşem, ayrılık olmaz sevdalım. Bu can dayanmaz Merve Engin. Sen ne dersen o, pazartesi aynı saatte burada seninleyim diyerek mesajını sonlandırmış. Merve Engin için armağan olsun diyor.

Mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gönlümden kalbime yaşayamam şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Ayda Koşun'dan Seyye. Bazen insan güvendiği yerden kırılıyor. Sana kızgınlığımı değil hayal kırıklığımı gönderiyorum sevgimi eksik etmedim. Keşke sen de sadakatini eksik etmeseydin. Bundan sonra vicdanın sana benim söyleyebileceğim her şeyden daha çok şey anlatacaktır. Kırdığın yerden kırılacaksın bundan sonra başarılar diyerek mesajını sonlandırmış.

0: WhatsApp numaramız 0542 244 65, öyle be sevgili dinleyiciler. Sırayla gelen mesajlara yer veriyoruz. Şu anda 15-20 dakika içerisinde mesaj trafiği yoğunluğuna göre mesajlarınıza yer veriyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar tabii ki. İyi yayınlar Alihan Coşkun. Canımın içi oğlum Zeytin Gözlü Çınar'ım. Bil ki annenin kalbi hep seninle, günleri birlikte sayıyoruz. Şimdi son 5 gün sonra hasret bitecek, yerini kocaman bir kavuşma alacak. Seni çok seviyorum canım oğlum. Nurettin Reçber'den aç kollarını, sar beni parçası, sana gelsin yakışıklı karizmatik kral oğlum, Ahçe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Annesinden Alihan Coşkun'a armağan oluyor.
1: Tutku FM.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. A30 koğuşunda yatan abim Hüseyin Kandı, Onur Payzi, İsmail Korata ve A22 koğuşunda yatan abim Berat Kaya'ya Armağan Olsun, Selda şarkısı Armağan Olsun Ahmet Yılmaz'dan iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Gökhan Aslan ben, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış.

Selamünaleyküm A30 koğuşundan Doğukan. Kocaman aleykümselam Doğukan. Aynı çatı altında kader bile yaptığım kardeşim Hüseyin Kanlı, Kemal Can Dindar, Kaan Düzgün, Can parçalarım Ramazan Öztürk'e, Cüseyin Ege, Epil, Akın Aksu'ya, İsmail Korat'a, Umut Epe'ye, Gödük, Haluk Yılmaz, Yusuf Kömürcü, Onur Payze Emrullah, İlçe, Halil, İbrahim Toruna, başka koğuşlarda yatan dostum Bahri Yıldırım, Emrullah Kaya, Mirhan Sayalı, Nazım Bilgin, Ramazan Uyar, Kadircan Taflan, Barış Deniz, Mehmet Gagaş'a, gurbette yatan tüysüz Gökhan, evin kardeşinden Buse Gagaş'ına tüm güzel şarkılar armağan olsun. Gün gelir ihanet eden sadakat ister. Nankör

0: dünyaya memrüdüme ederler. Yalan dünya bu bedene hoş gelir. Yalan dünya bu bedene hoş gelir.
1: 0-542-744-6555 WhatsApp numaramız ve yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kutku FM 105.0'dasınız. Hayat herkese aynı davranmıyor. Bazen en güzel insanlar en zor yolları yürümek zorunda kalıyor ama ne yaşarsan yaşa gözlerindeki ışığı kaybetme. Çünkü bazı insanlar bulundukları yerle değil, taşıdıkları yürek de güzeldir. Kurban olduğum az sabret, her şey çok güzel olacak. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Sensiz Olamam parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.
2: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanı.

0: yapmadım ki ben.
1: Öncelikle kolay gelsin abim, cezaevinde yatmakta olan abim ve kardeşlerim Berkay Sözkesen, Barış Semizi, Gürkan Saf, Metehan Çelenk'e selam olsun. Sizi gönülden seven kardeşiniz Ahmet Ada Yılmaz ve size benim için insan olsun şarkısını armağan ediyorum diyor. Ahmet Ada Yılmaz ve sevdikleri için geliyor.

İyi yayınlar canım eşim Gökhan Gürbüz için Dön Geriye şarkısını armağan ediyorum. Onu canımdan çok seviyorum. Eşim Gökhan Gürbüz'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: varsa aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Tutku FM 105.0 yayını araya ki varsınız. Bazen tek başıma saatlerce yürüyesim geliyor. Sanki yürüdükçe geçecekmiş gibi bütün sıkıntılarımı bir tarafa atıp saatlerce yürüsem geriye baktığımda hüzünler görünmez olsa. Ben Özgür Dalbey C5'li Resul Dalbey için şu dağlarda kar olsaydım şarkısını rica ediyorum diyor. Sonrasında bir başka mesajımız bizlere ulaşan iyi yayınlar. Ben Mert, bütün Tutku FM dinleyenlerini ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Müslüm Gürses yorumu sevenleriyle buluşuyor.
2: Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım

0: yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.

İyi yayınlar Samsun TTP C23 koşunda Kapalı'da yatmakta olan sevgilim Volkan Özbeyli'ye gelsin. Sevgilim en büyük duam, seni çok özledim, benim en büyük şansım, güzel gözüm, sen istediğin sürece ben hep senin yanındayım sevgilim. Ölüm bizi ayırana dek nefesim ensende her akşam hissetmen dileğiyle. Canım şarkısı armağan olsun Volkan Özbeyli'ye diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

yayınlar gecesi sabır gönüzü umut olan A30 koğuşunun yiğitlerini başta canım kardeşim Ramazan Öztürk olmak üzere aynı kaderi gösteren tüm dostlara selam olsun. Duvarlar ardında büyüttüğünüz o güzel günler yakın özgürlüğe atacağınız adımlar helal olsun, Allah kurtarsın, selam olsun yürekli insanlara, mahkum şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Pisiğin oğlu Avşar, Lalı'nın oğlu Selahattin, Mahir'in oğlu Yaşar, Kulüpçü Gödek Rıfat, Kızılbaşoğlu Yadigar, Erdal Yabalı, senin de tahliyen var.

Gece devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza sırayla yer veriyoruz. WhatsApp üzerinden 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Yarın gecede, cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle beraber olacağız inşallah, nasip olursa. İyi yayınlar Burak Kaygısız kardeşlerce. 22 koğuşunda yatan kardeşlerim Tunağan Çakır, Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Tunağan Sezere, Mete Gülen, Alperen Can, Hayrullah Kılıca, Seyfullah Başkurtar, Seyfullah Tunç, Fatih Karahsan, İlhan Kutbay, Ümitcan Ay, Erdem Tekin, Aslan Mehmet Ali Gültekin, Kulgar Aslan, Melih Altay, başka koğuşlarda yatan Can Parçam, Yaşar Can Kaplan, Ufuk Ergün, Resulcan Köseoğlu, Alperen Gündoğan kardeşlerime, Recep Büyükdağ amcama Yasin Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Burak Kaygısız için giriyor.

Bir mesajımız daha var bu şarkı için. Bafra T tipinde yatağın can parçam Cemil Kılıç. Çok özledim seni. Kısa zamanda kavuşacağız. Bu şarkı sana gelsin. Soran mı var? Sana gelsin. Cemil'im diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Takvimde günler geçiyor, mevsimler değişiyor ama bazı insanlar unutulmuyor. Sen de onlardan birisin. Hayatın sana borçlu olduğu bütün güzel günleri, alacağın zamanı sabırla bekle. Çünkü en güzel hikayeler en zor sayfalardan sonra başlar ki boşum, sabır. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Dön Bana Caney parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.
2: Tutku FM.

Yarın gecede 20.00 itibariyle cumartesi gecesinde beraber olacağız nasip olursa Kalpten Kalbe programında değerli dinleyiciler. Kaldığımız yerden mesajlarınıza seri bir şekilde sırayla yer vermeye devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kabak Açık'tan Derdi Diril başta abi canım Fatih Sancak, Oğuzhan Paskal, Anıl Yalçın, Enes Dedi, Kadir Demiral, Uğur Felemeroğlu, Samet Polat, Emre Kurt, Taner Caner, İkizler, Emrullah Kaya, Bahri Yıldırım, dostları Mehmet Alıcı, Ferhat Çon, Emirhan Arana, Erdeniz Baştaş, Efe Hamza Altun, Tu, Umut Çivelek, Cevdat Özcan, Osman Köseoğlu'na, Ömer Hazin, Mervan Kalender, Hakan Kara, Volkan Özbeyli, Mertcan, Tugara Nafız, Yaşar Atemel, Can Sandıkçı, Emirhan Usa ve Berke Kırdımı, Berke Kırdama selam olsun. Kadın koğuşunda yatmakta olan Zerda Doğan kardeşime de selam olsun. İsmini unuttuğum dostlarım hakkını helal etsin. Tez vakitte özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle dağın ardı karanlık beklemedeyiz. Sabır ve zaman canlar diyerek mesajını sonlandırıyor ve benden abi canım reisim Fatih Sancak ve tüm dostlara da biz yıkılmayız şarkısı armağan olsun diyor Ferdi Diril'den. Benden tüm Tutku FM dinleyenlerimize armağan olsun ayrıca bu güzel yorum.

0: Samev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: Evet, saatlerimiz 23.00'ı gösteriyor ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz hemen. Selamlar Taner Bey, iyi yayınlar. Ben Karakız, her şeyim C5'te Resulullah Bey'e sesleniyorum. Her şey darmadağınık ve ben sensiz hiçbir şeyi toparlayamıyorum. Sen yokken her şey eksik kalıyor ve ben sensiz iyi değilim. Seni çok seviyorum, geçecek her şey. Buna inanıyorum. İyi dinle, deli gömleği şarkısı armağan olsun diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın çok sevdiğim sözlerinden bir tanesi değerli dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Şu an mesaj trafiği yoğunluğu azalmış durumda. Gelen mesajları 10-15 dakika içerisinde yayınlamaya özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Kuzenim Kübra Taş'a gelsin, Eda Aydın'dan. Kalbimde ve aklımdasın kız kardeşim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Annemin çok çok selamı var, seni çok öpüyoruz kardeşim. Kübra Taş'a Eda Aydın'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. Kalbim Merbem, pazar günü mesaj göndermeyeceğim ama yarın da aynı saatte seninle buradayım. Seni seviyorum Merve Engin. Tüm güzel şarkılarda senin için armağan olsun diyor. Merve için gelsin diyor. Peki. Diğer bir mesajımız. Yenar A20 koşunda sevgilim Batuhan Say'a. Dakikan az olduğu için bugünden yeterli verimi alamadım. Yarın için beklemedeyim. Seni çok seviyorum. İyi geceler notu ile bir taneme armağan olsun bu parça diyor. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz.

23.11 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar Bafra T-Tipi, Kapalı'da B12 koğuşunda yatan kardeşlerim ve abilerim, sizleri çok özledim. Hepinizin yeri farklı, özgürlük servetiniz olsun. Barış Aybaz, Abdullah Ayazoğlu, Doğukan Çağşur, Kantar Dayı, Mustafa Aslan, Oğuzhan Söyleyen, Cihom, Olcay Çevik, Semih Karaköse, Serkan, Özgür, Fehmi, Taha, Balta, Çınar, Ünal'a, abilerimi ve kardeşlerimi bu parça gelsin. Kardeşiniz Selçuk Yiyici ve Serhat Yiyici'den Armağan Olsun Sana Rağmen şarkı.

İyi yayınlar abi. Gülü Soldurmam şarkısını Samsun Kavak Açık Cezaevinde Yatan Akın Yiğit'i, Akın Yiğit'i, bendeki mevsimler sana hep bahar üstüne titredim sonsuna kadar iyi geceler ömrüm notu ile Gülü Soldurmam şarkısı Akın Yiğit'e armağan olsun diyor.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar diliyorum A7 koğuşundaki Tamer Karaaslan için gelsin. Burada senin iyi olmanı isteyen biri var. Uzakta değil, çok yakındayım. Sağlığını ve moralini koru, bu günler geçecek, hiç merak etme. Gülüşü güzel Gamzel'in, Şeytan Sibel'in. Bu parça senin için armağan olsun Tamer Karaaslan için diyor.

Seni orada düşünmek zor ama içimde hep bir umut var. Günler geçiyor, zaman akıyor ama bu özlem azalmak yerine daha da anlam kazanıyor. Şartlar ne olursa olsun senin güçlü kalacağına inanıyorum. Bir gün her şey geride kaldığında bu günleri sadece geride bırakılmış zor bir dönem olarak hatırlayacağız. O zamana kadar ben buradayım, seni düşünüyorum, bekliyorum ve iyi olmanı diliyorum. Üzerini ört, yarın yine senin radyo başında olacağım, seni hiç yalnız bırakmayacağım. Seni çok seviyorum, kurban olduğum kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin. Küboşum Emrah Yağçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Bu parça diyor dinicimiz, Emrah Yağçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyor.

23.30 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. O sevdam şarkısını armağan ediyorum ki boşum kız kardeşim kendine çok iyi bak altım hep sende. Kavuşacağımız günlerde gelecek sabır kardeşim sabır dualarım seninle Allah'a emanet ediyorum seni. Kızım. Eda Aydın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Bakalım son yarım saatimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Şenol Aslan. Aleyküm selam, Şenol Aslan. Samsun Kapalı'da yatmakta olan kardeşlerime, dostlarıma göndermek istiyorum. Cafer Can Aslan, Ekrem Can Aslan, Çağlar Aslan, Ömer Aslan, Servet Ağaç'a, Samet Yıldırım, Yaşar Can Kaplan, Muharrem Durgun, Ferah Silmen, Ahmet Düşünceli, Tuna Çakırı, Alperen, Can, Berkay, Ak, Tuna Sezeri, Erdal Büyükta, Metehan, Gülana, Serhat Atara, Ufuk Ergün'e, Kerem Çelik, Anıt Hakan Kocaman'a, Murat Kara, Seyfullah Başkurt'a, Ediriz, Melih Altay'a, Seyfullah Tunca, Recep Aran'a, Engin Küsoğlu ve diğer unuttuğum dostlara, kardeşlerime selam olsun, özgür günler diye kavuşmak dileğiyle sıradaki tüm güzel şarkılar sizlerin olsun diyor. Şenol Aslan ve sevdikleri için geliyor.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey.

satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.

Sezen Akın ve Murat İnce güzel bir düetiydi. Yaz Gardiyan, Mahkumun Mektubu. Kalpten Kalbe programında yer aldı ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Yalçın Coşkun, yakışıklı oğlum Alihan Coşkun, canım oğlum, güçlü ol ve sabrını kaybetme, bugünler de geçecek inşallah, seni her zaman düşünüyor. Dualarımda taşıyorum, umudunu yitirme, az kaldı oğlum, seni çok seviyorum, dimdik dur. Akıp gider yıllar parçası, A7 koğuşuna armağan olsun ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Yalçın Coşkun. İyi yayınlar, ben Mert, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Bebeklerin cinsiyetini söylemek istiyorum. Biri erkek, biri kız. Sezer Akbulut eşi Hamide. Seni çok seviyorum canım kocam. Bu şarkı ve tüm güzel şarkılar A11 kuruşuna Sezer Akbulut'a armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Sezer Akbulut için armağan oluyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında varsa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tüm mesajlarınıza yer verdikten sonra veda edeceğiz. İyi yayınlar Nedim Kübra Onur sadece 22 koğuşuna yatan Aslan kardeşim Tuna Çakır. Son ayrılığımız olsun, Allah'ın bir daha göstermesin. C22 koğuşuna gelsin bu şarkı. TC her yerde gülümsedik gökyüzüne şarkısını yayınlarsanız seviniriz, iyi yayınlar diliyoruz. Tüm güzel şarkılar armağan olsun dedim Kübra Onursal'dan diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar A20'de olan eşim Bıraktan Aslan aşkım ben seni yalnız bırakır mıyım? Hiç nerede olsan varlığımı hissettiririm. Çünkü sen benim kıymetlimsin ve seninle ruhum daima ayrılık. Geçici biz kalacağız kalbim seni çok seviyorum. Mektubun ulaştı elime. Evimizdeyim ben Allah'a emanet ol dualarım seninle. Yok başka hayalim şarkısı eşim Bıraktan Aslan'a armağan olsun.

0: Evet, Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yarın gece de cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle beraber olacağız inşallah. Seni orada düşünmek kolay değil ama biliyorum ki güçlü olan yer değil, insanın kendisi. Burada hayat devam ediyor ama sensiz eksik biraz olsun yüzünü güldürmek istiyorum. Unutma, orası seni değiştirmiyor. Dışarıda seni düşünen ve iyi olmanı isteyen biri var. Her zaman seninle olacağım kurban olduğum Emrah Yağcı'ndan Kübra Ataş'a armağan olsun bu şarkı diyor. Emrah Yağcı'ndan da yoğun bir mesaj geldi bu gece. Sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

sevgiler Yalçın Coşkun'dan, oğlum Alihan Coşkun'a ve tüm Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun bütün güzel şarkılar diyor Yalçın Coşkun. Gülkan Aslan ulaştırmış mesajını, yayınlar bütün sevdiklerim için gelsin en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Gülkan Aslan ve sevdikleri için gidiyor. Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz.

Sevdaya fazla güvenme, bir gün alır gider seni. Bugün gülen gözlerinde hasret arar birilerini. Kalbime dokunursan sessizliğim olur sesin. Bir gün beni anlarsan geç olur bazı hisler için.

0: Evet, geceye dair son mesajlarınızı aktarıyoruz. İyi yayınlar. A22 Koğuşu'ndan Adar Rengin abilerime, Fahri Can Peköz'leri, Dinçay, Dinçer Çarıkçı, Hanım Mutlu ve kardeşlerim, Hakan Yıldırım, Muhammed Kurçan'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Arda Rengin için gidiyor. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Mert, ben bütün Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyiciler. Bu gecede kalpten kalbede duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Tutku FM. Bölge.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık eskisi

Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin benim

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreğim. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğunla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissettiriyor kulağını, büktüm boynumu. Deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka. Dağların mektebi başka.